İçine dert olacak. Sana bu son bakışım. İçine dert olacak. Hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak. Vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum. Bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

sevdalar yaşadım. Güldüler, çiçektiler. Ne sevdalar yaşadım. Gözümden yaş döktüler. Ne sevdalar yaşadım, benim için öldüler. Ne sevdalar yaşadım, birer birer gittiler. Hepsinde ayrı bir tat, hepsinde ayrı şefkat.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun, sensiz ben yok gayrı.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo Sahi.

0: Ça, bu kadar basit yapacak.
1: Tamam. Şarkının adı direnere
0: çok basit bir şey ama.
1: Sokaklara düşürdesin.
2: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

vardı hala senin o gerçek yüzünü görene kadar. Hata kimin onu geç, bitti ve şimdi çok geç anladım.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Profesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Söz bitsin, biz devam edelim. Sessiz kalalım yine, uzlaşalım. Güz bitsin, biz bayram edelim. Susuz kalalım yine, aç kalalım.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak iple.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

bir gün bu kaderimin, bu talihimin canına okuyacağım. Kırıp aşk zincirini söküp kalbimden özgürlüğe koşacağım. Sensizliğe koşacağım.

Maalesef yok eski ben isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru sordum nerede bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti çektim perde seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu takıldım bir

Kapılar kapandığında, düğün boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara, çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

Körfezi'nin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Sahiden

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Geliyorum babacım Merve'lerden.
1: Merve mikrofonun açı.
0: Kapa telefonu yak devam. Tut meselam. Çayı demle. Otur ve de bekle. Gelince fillere ver selam. Değil gerçek hayat simülasyon. Göreceğim bak.

0: Bu neymiş Allah'ım?
1: Dedirtti ya bu.
0: Manitaba'ya kasvetti, o vücuduyla beni hapsetti. Gecelik bir daha olmaz deyince ben de dayanamadım, k***ettim. Bir şey olmaz tek seferden, iyi çıktın hadi beklenenden. Hangi barda kim bilir telefon çalar, geliyorum babacım Merve'lerden. Kapa telefonu, yak devam. Selam, çayı demle, otur ve de bekle, gelince fillere ver selam. Dedip değil gerçek hayat simülasyon, göreceğim Bugs Bunny animasyon. Göstermez sana yolu navigasyon, vallahi cezba kooperasyon.

harita buldum, her yeriden beyaz çalıyor telefon. Ama yok demem alo, ne bu şans, tuttular resmen loto. Salla salla bebiş.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
1: Euro Repar.
3: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
4: sonunda. Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Ya ara beni arada bir sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hepten çekilmez olur.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: aşk benim son.
1: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar. En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
4: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
4: Radyo
1: Sahil.

Üzülme canım, denk geliriz yine. Ver numaranı git, biz sizi ararız. Belki birkaç beden büyük geliriz. Size uymuyorsa erkenden kaçarız. Boş dur, kurtardın paçanı. Bize dert değil cidden başarı. Bana gelsene her şekilde taşırım. Para biter tabi her şeyin.

Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Gel etme desem, kal gitme desem.

Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız. Gel etme desem, kal gitme desem, hiç faydası yok, ayrılmalıyız. Bir gülü sevdim, bir seni sevdim. Bir mevsimlikmiş senle aşkımız.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Arda arda geçmişten günümüze en hip şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size radyo sahilin renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Yapmadıysanız da sorun değil, hallederiz. Hep beraber şöyle güne güzel bir başlangıç yapalım. Bugün biliyorsunuz ilk yarım saatlik dilimimize bir şarkıcı yer alıyor. İlk yarım saat boyunca Hande Yener eşlik edecek bizlere. Şöyle hareketli, güzel enerjisi olan bir şarkıcı olsun istedim ki güne güzel başlayalım. İlk saatimizde en gözde döner restoran sponsorluğunda açacağım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. İş yerlerinde emek harcarken bir yandan da bizlere eşlik eden sevgili esnaflarımız. Sizlere de kolay gelsin, bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Tabii ki sadece esnaflarımıza değil, tüm emek harcayan, çalışan, herkese, memurlarımıza, sesimin ulaştığı her yere, herkese kolay gelsin. Evlerinde bizlere eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman kocaman kocaman sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı yolluyorum. O zaman En Gözde Zener sponsorluğunda günün konseptiyle kafa nereye biz oraya başlasın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Efendim programımız Engi Özü Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Engi Özü Döner restoranda artık kebap satışı da var biliyorsunuz. Ve paket servis seçeneği de sizlere sunuyorlar. Bundan sonra vaktiniz mi yok, canınız bu lezzetleri yemek istediyse ne yapacağız? Hemen telefonla ya da yemek sepeti gibi yemek uygulamalarından siparişinizi oluşturabilirsiniz. Bulunduğunuz her yere getiriyorlar. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A'da 0232 504 0735 iletişim numaraları. Aynı zamanda bu numaradan hem rezervasyon oluşturabilir hem de bulunduğunuz her yere paket servis seçeneğini kullanabilirsiniz.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Birbirinden güzel Hande Yener şarkılarıyla devam ediyoruz. 10.30 reklamlarından sonra normal yayın akışımıza tabii ki geri geçiş yapacağız ve konularımıza başlayacağız. Şimdi böyle konser tadında geçmesi adına çok fazla bölmek istiyorum.

0: Reklamlar bitti. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Özlem'le Rengarenk.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

Efendim programımız En Gözde Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor. Birazdan bir haber denk geldi magazin. Magazin diyorum. Sosyal medya haberi. Bakalım siz ne tepki göstereceksiniz. Bu arada soru sormuştum. Tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu zamana kadar duyduğunuz en enteresan meslek. Gerçi ben bunu burada sormadım değil mi bak. Neden unuttum? İlk yarım saatimiz birbirinden güzel Hande Yener şarkılarıyla eşlik ettiği için bizlere buradan söylediğimi zannediyorum. Story çekmiştim ya ben. Buradan da söyleyelim o zaman. Hayatınızda duyduğunuz en enteresan meslek. WhatsApp'tan diyorum, story'mden gelen mesajlar var. Onlardan bahsedeceğim ama bazı kelimeleri değiştirerek sizlere söyleyebilirim. Çünkü buradan söylenebilecek kelimeler değil. O sebepten ötürü. Mesela bir örnek vereyim. İlla bu arada ülkemizde olmasına gerek yok. Dünya genelinde duymuş olduğunuz en enteresan meslek. Ben mesela şeye şaşırmıştım. Şu an ilk aklıma gelen Japonya'da bu toplu taşıma araçları var ya. İşte metro, yeraltı otobüsleri vesaire. Metro iticileri. Yani o kadar kalabalıklar insanı. En son metroya gireni arkadan ittiriyorlardı. Yani tabii Japonya'yı düşünecek olursak bir de orada insanlar araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını daha çok tercih ettikleri için böyle bir meslek bulmuşlardı. Aklıma benim ilk gelen şu an bu oldu. Gelen mesajlar var Instagram üzerinden. Onlardan bahsedeceğim ama sizlerin aklına gelen enteresan böyle komik meslekler hangileri? 0532 492 5095 WhatsApp hattımızdan ya da Radyo Sahil 95 ve Körpe.özlem sosyal medya hesaplarından mesajlarınızı bekliyorum.

Efendim, sosyal medyadan tanıştığı kızı canlı canlı görünce bayıldı. Şimdi neden bayıldığını biz burada anlayamadık aslında. Şöyle ki bizim düşüncemiz herhalde beklediği gibi çıkmadı. Kız o yüzden bayıldı. Sevinçten bir erkeğin bayıldığı nerede görülmüş? Adamın neden bayıldığı bilinmiyor. İddiaya göre sosyal medyada 24 saat önce tanıştığı ve daha önce fotoğrafını görmediği, görüntülü konuşmadığı kızla meydanda buluşan genç, karşısındaki kişiyi canlı görünce bir anda yere yığıldı. Şimdi herhalde canlı görecek yani neticesinde. Şimdi biliyorum, iğrenç bir espriydi. Herhalde tabii ki sanal ortam değil de karşısında normal bir şekilde görünce yere yığılmış bir anda. Heyecandan da bayılmış olabilir bu arada. O ihtimali de düşünmek lazım. Genç kız yaşananlar karşısında korkarak olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşlar gence müdahale ederek kendine gelmesini sağladı. Ayılan gencin ilk sözlerinin kız nerede olduğu iddia edildi. Ancak genç kızın ortada olmadığı, gencin ise yardım edenlere teşekkür ettikten sonra sağa sola bakarak olay yerinden ayrıldığı öne sürülüyor. Şimdi sevinçten bayılma olmayacağına göre bir seçenek beklediğinden daha beklentinin altında diyelim biz ona. Denk geldi. O yüzden bayıldı, bir şok geçirdi. İkincisi, heyecandan da bayılmış olabilir. Öyle işte. Yani çok garip geldi bana ya. Erkek bayıldı kızı görünce. Belki başka bir şey vardı, o ana denk gelmiş olabilir. Yani çok normal bir şey değil çünkü ya. Kız görünce niye bayılsın ki bir adam? O kadar da değil yani. Hadise ara beni diyecek programımız En Gözle Döner restoran sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim ilk saatimizi iyi kötü bitirmek üzereyiz. İkinci saatimize geçeceğiz. En göze döner restoran sponsorunda kapatacağım ilk saatimizi. Tüm döner çeşitleri ve kebap çeşitleri burada bulunmakta. Bunların yanı sıra lahmacunlar, pideler, çorbalar, tatlılar hepsi bulunuyor. Ortaya konulan mezeler sınırsız ve ikram. Öğlen 3'e kadar gidecek olan herkese peynir tatlısı ikramları bulunmakta. Token Flex, Setcard, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarına sahipseniz burada yine kullanabiliyorsunuz. 0232 504 0735 bu numaradan ya da yemek sepeti ve çeşitli yemek uygulamalarından en göze döner restorandan evinize, iş yerinize ya da bulunduğunuz her yere sipariş verebiliyorsunuz artık. Atatürk Mahallesi İnönü Bulvarı No 18 Taksim 1A kapalı cumartesi pazarının orada ışıklarda sağ tarafta kalıyor. Gidip böyle taze taze çıkar çıkmaz yemek isteyenlere de açık adresi vermiş olalım. Token Flex, Setcard, Multinex ve Sodexo gibi yemek kartlarınız varsa tekrardan söylemek istiyorum. Kullanmayı unutmayın. Güzel bir mekan, temiz bir mekan. Etler güvenilir yerden alınıyor. Zaten İzmir'de 6. şubesi, Ali Ağa şubesi 30 küsür yılı aşkındır bu işi yapmaktalar kendileri. Ali Ağa'mızda da 1. yıllarını zannediyorum ki tamamladılar ya da tamamlamak üzereler. Yoğun istek üzerine biliyorsunuz kebap satışı ve artık paket servis seçeneği imkanları da başladı sizler için. Sizleri kırmadılar. Şimdiden gidecek olanlara ya da sipariş verip yiyecek olanlara afiyet şifa olsun efendim. Reymen'le devam edeceğiz. Reymen'den sonra reklamlar, reklamlardan sonra kaldığımız yerden ikinci saatimizde buralardayız.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.
5: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
6: Radyo.
5: Radyo Sahil tam 95'te.
6: Radyosahil.com.tr.
5: Radyo Sahil.
6: Körfez'in en güçlü sesi
5: tam 95'te.
6: Radyo.
5: Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
8: Rengarenk.
5: Körfez'in en güçlü sesi.
6: Radyo.
5: Radyo Sahil. Tam 95'te.

Efendim, ikinci saatimizi an itibariyle açmış bulunmaktayım. Blue Diamond hala sponsorluğunda devam edeceğiz. Radyolarını yeni açanlar var ise aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sıradaki şarkıyı tüm radyo sahil dinleyenlerine ve Blue Diamond hala çalışanlarına gönderiyorum. Kolay gelsin, bol kazançlar diliyorum efendim sizlere de, tüm Blue Diamond çalışanlarına.

Efendim programımız Blue Diamond Hala sponsorluğunda devam ediyor. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam etmekte. Ayrıca 50.000 TL ve üzeri pırlanta alışverişi yapan herkese çok şık kadın kol saati hediyeleri bulunmakta. 31 Temmuz'a kadar yarın son gün almak için aklınızda olsun, elinizi çabuk tutun. Altın fiyatı hazır düşük iken, borçlarınız var ise, yatırım yapacaksınız, düğün dernekte takılar takacaksınız, hepsini almanın, yapmanın imkanlar dahilinde tabii ki tam sırası sizlere Blue Diamond Alia bu konuda yardımcı olacak. Zaten Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numaraları, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü güzel modeller paylaşıyorlar Blue Diamond Alia sosyal medya hesabında. Şimdi Ediz'le devam edeceğiz yolculuğumuza. Bu şarkı sonrasında gelen ilginç mesleklerdeki mesajları okumaya başlayayım. Hani hemen programın peşine başlamış olmayayım. Önce bir Ediz'i dinleyelim. Sonrasında gelen mesajlara yer vereceğim.

Efendim şimdi enteresan mesleklerden gelen mesajlarımızdan bir tanesi Esra Hanım. Profesyonel sarılma uzmanı diye bir meslek varmış Özlem Hanımcığım. İnsanlara terapi amaçlı kurallar çerçevesinde sarılma hizmeti veriyorlar demişler. Bence bu yurt dışında özel bir şeydir. Çünkü bizim ülkemizde iş kötü yerlere gidebilir. Allah korusun. O yüzden sakın sakın sakın öyle bir şeye bulaşmayın. Öyle bir iş teklifi gelirse de. Bir de aklıma şey geldi bak. Bir tane daha bir ilginç bir meslek vardı. Uyuyarak para kazanıyorsun. Hiç uyanmadan mı, hiç kalkmadan birkaç gün boyunca eğer uyursan ya da yattığın yerden kalkmazsan zannediyorum... Güzel bir para kazanma şeyi vardı ve ben bu mesleği hiçbir zaman unutmadım. Dedim ki tam benlik, hiç kalkmadan para kazanacaksın. Şimdi diğer mesajlarımıza bir bakmak istiyorum. Şöyle hemen açalım tekrardan. Fil pisliği temizleyicisi demişler. Gelen mesajlarda yalnız bu konuyla alakalı sadece file özel bir durum değil, insanlarla da alakalı bu mesleği yapanlar varmış. Mesela bir diğer mesajımızda Amerika başkanının tuvalet taşıyıcısı olmak. Başkan olmak da kötü ya. Düşünsene, su içemiyorsun, bir yere gidemiyorsun. İstediğini yiyip içemiyorsun. Senden önce hep birileri deneyimlemek, tatmak zorunda. Affedersin, yedikten sonrası da sıkıntıymış anladığım kadarıyla. İrem Derici ile devam edelim bu muhabbeti. Biraz ara verelim. Muhabbetin çıktı. Değmezsin ağlamaya diyecek İrem Derici. Programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor.

0: Asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Reklamlar bitti.
4: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar.
5: En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
6: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Geçmişten günümüze en hit şarkılar.
5: En hit şarkılar.
4: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
7: Hayat beni neden yoruyorsun?
8: Efendim, reklamlardan Serdar Ortaç ile dönüş yaptık. Şeytan diyecek. Tüm şeytanlara armağan olsun bu şarkı. Melek görünüp, melek yüzlü olup, İçi böyle şeytani olanlara armağan.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Enteresan meslekler sormuştum. Aklınıza gelen ya da duyunca şaşırdığınız, illa ülkemizde olmasına gerek yok tabii ki. Şimdi Zeynep Hanım demiş ki renk danışmanı markaların veya ürünlerin doğru renk tonlarını seçmelerine yardımcı oluyormuş. Bu aslında hani çok da bence şaşılacak bir meslek dalı değil. Bir sürü renkler var. Bizim bildiğimiz eskiden normal klasik renklerdi. İşte normal beyaz, pembe, sarı, kırmızı, turuncu, ana renkler ve ara renkler vardı. Şimdi fil dişi, safir, cappuccino, latte, boya kataloğa mı bakıyoruz, kahve seçeneklerine mi? Ya onu da geçtim. Yani bir tonun 1000 tane ismini yapmışlar. Çoğunun ne olduğuna dair bir fikrim yok. Şimdi bana düz mantık bakıyor diyebilirsiniz. Belki de hem cinslerin beni eleştirecek olabilir şu konuda. Hani kadınlar daha detaycıdır ya, mesela yeşilin işte bilmem ne yeşili vesaire denilir ya. Bana göre yeşil abi o, yeşil. Yeşilin bir farklı bir tonu. Ya da ne bileyim, hadi mint yeşilini anladık, su yeşilini anladık da daha böyle yarım ton farklı yapıp, ki anlamıyorsunuz bile o ton farkını, bilmem ne yeşili yapıyorlar mesela. Kadın olduğum halde belki erkekler gibi bu konuda düz mantık bakıyor olabilirim. Çünkü bir tık böyle düz bir insanım. Bana saçma geliyor ya, pembe pembedir. Hadi tamam, şeker pembesi olur, toz pembe olur da bilmem bir şey pembesi. İnci beyazı, ben filin diş rengini ne bileyim abi. Şimdi bu renkleri şu aşamada daha net anladım. Mobilya seçeceksin ya da ne bileyim bir eşya, bir şey alacaksın vesaire vesaire ya. Bana diyorlar ki bilmem bir şey grisi. Bakıyorum normal bildiğin grinin bir tonu yani, değil mi? Erkekleri bu konuda net anlıyorum. Bence kocam bu konuda çok şanslı. Açık ara. Erkek mantığıyla düşünebiliyorum sanki bazen. Ne dersiniz? Seni duyamadım. Demet Akalın. Çok güzel bir şarkı ya valla. Hani sevgilisine özel yazmış da bu arkadaşlara da uyar. Ben bunu uyarlayacağım çünkü.

Dur bu şarkıları tüm kankilerime yolluyorum. Benden size gelsin. Benden daha yakın arkadaş edinirseniz bu şarkı kulağınızı çınım çınım çınlasın inşallah.

Şimdi karşıma bir yazı çıktı. Çocuksuz kalmaktan pişman olacak mıyım? 36 yaşındaki bir kadın annelere online soru sormuş ve şaşırtıcı cevaplar gelmiş. Bu cevaplardan bazıları. 49 yaşındayım, çocuksuz. Hiç pişman değilim. Kocam ve iki köpeğimle okyanus kenarında yaşıyorum. Marka ismi vermiş, marka ismi vermeyeceğim. .. eşarp koleksiyonu başlatmayı düşünüyorum demiş. Bir başka kadın da 42 yaşındayım, iki çocuğum var. Onları çok seviyorum ama çocuksuz kal sen yine de. 61 yaşındayım. Hiçbir sorumluluğum yok. Tüm zamanım ve param bana ait. Kız kardeşlerim bana kendi çocuğun olmadığı için daha iyi bir teyze oldun diyor. Ayrıca Niko da hasta bebeklere sallayarak gönüllü çalıştım. Bu dünyada kendi çocuğun olmadan da sevilecek bir sürü çocuk var. Tamam okey, bak bunu anlıyorum da şimdi kız kardeşlerin seni biraz kandırmış sanki ya. Hani Allah gecinden versin teyzecim de hani 60 küsür yaşlara gelmişsin. Ya da ablacım diyeyim, 60 yaşında çok yaşlı değilmiş. İlerleyen zamanlarda bu dünyadan göçüp gittiğinde hani paran varmış, malın varmış, mülkün varmış ya hani. Hani bu yeğenlerine ve kardeşlerine kalacak ya hani ileride. Tabii ki sana bu şekilde gaz verecekler. Ay tövbe estağfurullah. İnsanın kendi çocuğu yerini doldurur mu? Hani bak Rabbim nasip etmez. O apayrı bir konu. Öyle bir durumda da hani gidersin. Annesi olmayan, ailesi olmayan bir çocuk evlat edinirsin. Ona aile olursun, yuva olursun. Orası bambaşka bir şey. Ama bile isteye de ne bileyim ya. Yani bence bu dünyadaki en güzel duygu evlat sevgisi. Karşılıksız sevebileceğin tek insan. İnsan bak herkesten bir menfaat bekleyebiliyor, tamam mı? Demeyin ben hiç kimseden bir menfaat beklemiyorum falan. Hadi canım oradan. Öyle bir şey söz konusu değil. İlla ki herkesin herkese karşı bir çıkarı söz konusu var. Ufak tefek de olsa hani büyük bir menfaat söz konusu değil burada ama bir beklenti içine illa ki giriyoruz. Bazen insanları beklenti karşılığında seviyoruz. Bak evet annelerimiz hariç, anne babalarımız hariç ama onlar da yani mesela hep bize destek olduğunda desteğini çektiği zaman onlara bile böyle bir çemkirebiliyoruz değil mi? Ama evlat o kadar bambaşka bir şey ki. Yani dünyanın en kötü evladı da olsa mükemmel senin için. Herkesin evladı kendine mükemmel. Evlat sevgisinin üstüne bu dünyada insani anlamda yaşanılabilecek, tadılabilecek başka bir sevgi olduğunu düşünmüyorum. Hani diğer duygular hariç, diğer duygular derken hani işte Allah sevgisi vesaire, o bambaşka bir şey. Onu kastetmiyorum ama velakin tek çıkarsız sevilen kişi evlat. Şimdi diyeceksiniz ki evlat içinde şunu da düşünüyor bazı anne babalar. Büyüyünce bana bakar. Ya büyüyünce bize baksın diye dünyaya gelmesini istemiyoruz değil mi? Sadece bir gülümsemesi. En zor anımızda bile şimdi buradan ben bu konuşmadan sonra nüfus patlaması yaşanırmış. yani... Canımızın en acıdığı zamanlar, en yandığı zamanlarda onların şöyle bir gülümsemesi, bir öpücüğü bile yetmiyor mu bize? Kalkmışlar burada, evladın olmazsa şöyle mutlu olursun. Hadi canım oradan. Hani garibanların, maddi durumu olmayanların, hani züğürt tesellisi derler ya, bu öyle bir şey herhalde. Konuyu çok uzattım, çenem düştü ama işte evlat söz konusu olunca. Daha bir sürü bunun gibi yorumlar yapmışlar da hele şu işte 60 yaşındaki ablamıza. Kardeşlerim evladın olmadığı için daha iyi bir teyze olduğunu söyler. Söyler tabii, bütün malın mülkün ileride onlara kalacak yani. Herkes aynı şeyi söyler. Bak ne girdi araya, menfaat. Kardeş değil mi? Hemen çıkar ilişkisi. Düşünebiliyoruz. Ama evladımızdan herhangi bir çıkar ilişkisi düşünemiyoruz. Bu düşüncede olanlar var ise söyleyelim buradan. Evlat çok güzel, bambaşka bir duygu. Sakın ola sakın acaba demeyin, olur mu? Çünkü öncesinde yaşamamış gibi hissediyorsunuz benden söylemesi.

Efendim yavaş yavaş programın sonuna doğru gidiyoruz. Ebru Yaşar'la devam ediyoruz programımıza. Bu arada sana emek ve sanat etkinliklerinde, daha doğrusu Aliya sanat etkinliklerinde yine sahne alacak şarkılardan bir tanesi Ebru Yaşar. Ben daha öncesinde sahnesine şahit olmuştum. Kendisini canlı canlı izleme, dinleme fırsatı bulmuştum. Ve gerçekten çok zarif, çok güzel, sesi güzel, kendi güzel ve sahnesi de gerçekten oldukça keyifliydi. Ve emek ve barış diye eskiden aklım hep oraya gidiyor. Aliya Sanat Günleri'nde yer alacak, konser verecek sanatçılarımızdan bir tanesi Ebru Yaşar. Heyecanla yine beklemekteyim. Tabii ki Buray, Göksel, Özcan, Deniz de gelecek ve tabii ki birbirinden güzel ve değerli tiyatro sanatçılarımızla, tiyatrolarıyla sahne alacak. Şimdiden tekrardan hatırlatmak istiyorum. Plan yapmayın o tarihleri, olur mu? Aliya Belediyesi'nin Instagram sayfasında tam net tarihleri, saatleri hepsi açıklamada yazmakta. Plan yapmayın ki şöyle doyasını o sanatın, o güzel etkinliklerin tadını çıkartalım. Şahsen ben hiçbir plan yapmıyorum o tarihlere.

0: şimdi şarkıya eşlik ediyorum da. O da bana saçma geliyor. Ayrılıyorsun arkadaş olarak. Yanımda yamacımda kal da yeter ki seni göreyim. Böyle bir mantık var mı ya? Gidecek sonra başkasıyla beraber olacak. Gözünün önüne gelecek edecek. Bence bak bir gün bunu da konuşalım. Bu soruyu soracağım. Eski ilişkiden arkadaşlık çıkar mı? Bence çıkmaz. Bir şeyler yaşandıysa çıkmaz. Ben kıskanç insanım. Olmaz. Hele ki bu raddeye geldikten sonra bunları düşünüyorsam yeter ki yanımda olsun. Arkadaş da olsak fark etmez. Sadece göreyim, konuşayım. Yok arkadaş, o ne öyle ya? Bu konuyu da bir gün dile getireceğim. Bir günde bu, bir perşembede bu konuyu ele alalım. Bir mesaj daha vardı. Hemen onu da okuyayım. Sonrasında programın kapatış saati geldi. Mecburi kapatacağım efendim. Şimdi. İstiridye açıcı. Restoranlarda veya deniz ürünleri tesislerinde çok hızlı şekilde istiridye açıyorlarmış. Bence bu da bir meslek sayılabilir. Yani onu da açacak olan insanlara böyle hızlı seri şekilde, ama ben şöyle zannediyordum. Onları yani eğer büyük böyle bir fabrika ürünü ise fabrikada makineler yapmıyor mu ya? İnsanlar mı yapıyor? Onu bilmiyordum bak. Ben makineler falan yapıyordur zannediyordum. Hani normal şartlarda midye vesaire yediğimiz zaman hani kendileri yapıyor, onu biliyorum da hani böyle restoranlarda, lüks restoranlarda ya da böyle bazen paketli şekilde alıyoruz ya marketlerden vesaire, öyle yerlerde ben şey zannediyordum, hani böyle makineler falan yapıyor zannediyordum. Sonra koku değerlendiricisi demişler. Koku hakimi parfüm, deodorant veya temizlik ürünlerinin kokularını analiz ediyorlarmış. Bu vatandaşların çok yaşayacağını zannetmiyorum. Yani neticesinde kimyasal ya, hani onu kokla onu kokla, bir süre sonra tinerciye dönerler herhalde. Neyse, gevezeliğin sonuna geliyoruz. Bugün çok çenem düştü farkındayım ama olsun. Allah nasip ederse yarın sabah Burçlar Köşesi ile burada olmaya devam edeceğim. Programımın ikinci saatini ve son saatini Blue Diamond Ala sponsorluğunda kapatıyorum. Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala dedikten sonra yarın sabah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın. Mutlu, mutlu, huzurlu, bol bereketli, bol paralı, sağlıklı bir gün diliyorum. Yarın sabah görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle rengarenk sona erdi.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

kere de seveceğim. Anne düzeleceğim. Yaşamayı deneyeceğim. Yaşamayı deneyeceğim. Yeah.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Get it.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sahil. Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
8: Radyo.
7: Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 95 frekansından, Radyo Sahil'den, Serap ile Hayata Dair programından ben Serap Atmaca, sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Vallahi bomba gibi geldim. Bir günlük kaçamağın ardından çok güzel bir tatil yaptım. Böyle tüm enerjimle şu an programdayım. Birazdan patlayabiliriz yani, şarkılarla özellikle. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz, sevgiler, saygılar efendim.

0: gözüme gelme. Evet, bugün ben buraya koştur koştur gelmedim, taksiyle geldim. Sevgili Özkan Bey'in taksisindeydim. Kendisine sevgiler gönderiyorum. Bu şarkı onun için de gelecek ve tüm taksicilerimize, şehir hatlarda çalışan dolmuşçularımıza da gelsin. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açtım programı. Seyir Kafe çalışanlarına da, tüm esnafımıza da sevgiler gönderiyorum. Şarkı tabii ki onlar için de gelecek. Beni dinleyen kim varsa hepinize gelsin şarkı. Şarkılarımı tabii ben seçtim ama sizler de ne yapıyorsunuz? Parmaklarınızı çalıştırıyorsunuz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Dün Ayvalık'taydım. Valla efsaneydi ya. Yoktu böyle bir kalabalık gerçekten. Gündüzü ayrı güzeldi. Akşamı ayrı güzeldi. Ah işte... Öyle tatil hep olsa keşke, değil mi? Serdar Ortaç padişah diyecek. Hadi hep birlikte söyleyelim mi? Başa alayım şarkıyı.
1: En güçlü sesi.
0: Ne diyecek bak. Üstüme gelme inanamam. Seni sen gibi sevmesem olur mu? Olmaz.

Efendim, doğayla iç içe, deniz manzarasına karşı lezzet dolanlar yaşamaya ne dersiniz? Seyir Kafe günün her saati keyfi, lezzeti bir araya getiriyor. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Aliağa'nın en güzel lokasyonunda Doğa Parkı'nın içinde Seyir Kafe Restorant Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Sen bana ayırdın, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

Şimdi bir araştırmayla devam edelim. Şimdi araştırmalar gösteriyor ki ilk kız çocuk genetik ve huy olarak babaya benziyormuş. İlk erkek çocuk da genetik ve huy olarak anneye benziyormuş. Vallahi kesinlikle doğru. Şimdi benim büyük kız, ikinci erkek, hani bir kız bir erkek, ikincileri bilemiyorum tabii ama gerçekten huy olarak kızım aynı babası. Baba. Oğlan da bana çekmiş huy suyu olarak. Hani buradan yola çıkarak ikincileri bilmiyorum ama kızları, erkekleri o kadar çok doğuranlara sormak lazım. Ama ilk kız ve ilk erkek çocuğu kesinlikle katılıyorum. Huy ve su olarak biri anne biri baba diyebilirim.

Efendim, özenle hazırlanan sıcak yemekler, hafif atıştırmalıklar ve doyurucu lezzetler nerede? Tabii ki günün her saatinde Seyir Kafe Restoran'da, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonunda Seyir Kafe Restoran, Doğa Park'ın içinde Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim şimdi bir iş yerinde çalışıyorsanız valla kimle arkadaşlık ettiğinize, kimle ne konuştuğunuza dikkat edin derim. Çünkü bakın dedikodu yapan işçiler tazminatsız kovulabilecekmiş. Emsal niteliğinde bir karara göre iş yerinde çalışma arkadaşları hakkında asılsız iddialar yayan, dedikodu yapan ve personel arasında huzursuzluğa neden olan işçilerin iş sözleşmesi, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden haklı nedenle işleri son verilecekmiş. Ya ama vardır böyle her iş yerinde hani ortalık karıştırıp dedikodu taşıyan vardır ya, yok mudur? Ama bundan sonra ne yandınız, vallahi yandınız eğer böyle şeyler yapıyorsanız, hemen böyle kötü huylarınız varsa vazgeçin bırakın derim.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar, salatalar, üstüne de şahane tatlılar, yanında da sıcak soğuk içecekler. Doğa Park'ın içinde siz değerli misafirlerini bekliyor Seyir Kafe Restoran. Şimdiden rezervasyon yaptırın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restoran Ali Ağa.

Efendim, sıradaki haberimizin başlığı şu. Saçlarını seven herkes kabak çekirdeği yesin. İşte vallahi şimdi bak, kabak çekirdeğinin gerçekten faydalı olduğunu biliyordum ama bu kadar güzel faydalarının olduğunu bilmiyordum. Bundan sonra şöyle bir küçük kase, abartmadan tabii ki, abartmak yok. Abartırsak olmaz. Biz seviyoruz Türk toplumu olarak bazı şeyleri abartmayı, hemen olsun, hemen böyle en güzeli olsun istiyoruz ama öyle olmuyor işte. Şimdi kabak çekirdeği tüketirsek neler oluyormuş biliyor musunuz? Neler varmış içinde? Yüksek oranda çinko, demir, magnezyum ve protein içeriyormuş. Saç köklerini koruyor ve yeni saç oluşumunu da destekliyormuş. Vallahi şahane. Zaten kadınlarda bir kere çinko, demir, magnezyum ve böyle yerde hemen. Özellikle demir, değil mi sevgili hanımlar? Ne yapıyoruz bundan sonra? Bol bol kabak çekirdeği çıt çıt çıt. Yine güzel de yanındakine ne kadar sinir bozucu, değil mi? Bazen ben yapıyorum evde. Eşim diyor ki çıtlatma şunları. Ay, kendimi kaybediyorum herhalde o çekirdeği yerken. O an ruh halimde neler düşünüyorsam artık acaba böyle çıtır çıtır çıtır çıtır bir birilerinin herhalde kafasını eziyorum. Ay olsun, evde yapalım, ne yapalım. Hani dışarıda yapmayalım da. Bir de dışarıda böyle gerçekten çok gıcık oluyorum. Yiyin, evet çekirdektir, kuru yemiştir ama ne olur çöplerinizi arkanızda hediye bırakmayın. Bırakmayın, böyle bir şeye toplayın, çöp her yer, ya adım başı çöp tenekesi dolu, ne olur. Kimse bizim arkamızı temizlemek zorunda değil. Bir de görsel olarak o kadar çirkin. Yani biz bu olayı bir Türk olarak, Türk toplumu olarak aşamadık gittik yahu. Her yer pislik içinde. Bir bakıyorsun işte yazın kumsallar yeniliyor, içiliyor. Her şey bırakılmış. Yine parklar, bahçeler öyle. Yani uyardığınızda da siz kötü oluyorsunuz, sana ne der gibi bakıyorlar böyle. Vallahi bir gün diyorum ya başıma, hani Allah korusun kötü bir şey gelmesin ama hani insanların tepkilerini de bilemiyorsun artık, kibarca uyarıyorsun. Yani atmayın elinizdeki ne varsa artık, o çar çöp, ne olur çöp tenekelerine atın ya da hiçbir şey bulamadıysanız bir poşete koyun, en yakın çöp tenekesine kadar elinizde taşıyın lütfen. Çünkü bizden sonrakilere bırakacağımız en güzel, en büyük miras aslında doğamız. Doğamızı katledersek ne bırakacağız ki onlara? Efendim, Deniz Seki ile devam edelim. Ay ne güzel şarkı başlığı, bak hadi. Sakinim, sakinim. Biz de tekrarlayalım mı? Sakinim, sakinim diyelim içimizden. Sakinim. Çünkü çıldırmak ve delirmek için o kadar çok sebep var ki, ama biz bunların arasında sakin kalabiliyorsak ne güzel, ne mutlu bize.

Efendim, özel günleriniz, toplantılarınız, sözleriniz, nişanlarınız için de şimdiden yerinizi ayırtın derim. Seyir Kafe Restorant'ta Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da, iletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğundaki bu bölümün son şarkısı gelecek. Az sonra çok kısa bir reklamlara gideceğiz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz ikinci bölümde.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
3: Çabaladım bir yere varmadı. Gördüm ki

Efendim ikinci bölümden tekrar merhabalar. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda açıyorum bu bölümü. Cızbız Tavukçuluk çalışanlarına hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Ve Oğuzhan Koç sizler için.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda devam edelim. Şimdi çok güzel lezzetlerden bahsedeceğim sizlere. Kendi özel soslarıyla harmanlanmış tavuğun en lezzetli, en yumuşacık hali şimdi sofralarınızda. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek. Tavuk sevmeyenler için de köftesi, Adana'sı, Urfa'sı mevcuttur efendim. Eğer hepsinden seviyorsanız şöyle ortaya karışık söyleyin derim. Hepsi birbirinden lezzetli çünkü. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Çok güzel bir aile işletmesi. Çok güler yüzlüler. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da sevgili dostlar. Ya da neredeler? Bir telefon kadar yakınlar. 616-88-99 0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepeti'ndeler. 80 TL bir ücret karşılığı kapınıza kadar, iş yerinize, evinize, nereye isterseniz efendim geliyor. Şimdi güzel, hoş. Dışarıda yemek şahane gerçekten ama inanın çok... masraflı. Artık bütçemizi yoruyor vallahi. Dün de bir dışarı çıktık. Bak onu da, ondan da bahsedeceğim aslında. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Ama Cızbız Tavukçuluk'ta gerçekten sizi yormayacak fiyatlar var. 4 kişilik aile gönül rahatlığıyla gidip böyle karnınızı doyurabilirsiniz. Bir de yanında üstelik eşlikçiler var. Ekmeği, salatası, pilavı, köz biberi, bunlar ikramdır efendim. Bak çok büyük avantaj gerçekten ekmeğin, salatanın, pilavın ve köz biberin yanında olması, ikram olması. Mesela gittiniz 4 kişilik bir aile, oturdunuz işte tavuk pirzola söyleyeceksiniz 1 kilo. Bak 1 kilo olarak da söyleyebilirsiniz, 500 grama indirebilirsiniz ya da porsiyon porsiyon da istediğiniz şeyden yiyebilirsiniz. 1 kilosu tavuk pirzolanın 500 TL. 500 grama indirirseniz 300 TL, porsiyona indirirseniz 250 TL ya da ne bileyim tavuk şiş istedi canınız. 1 kilo yine 500 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyona indirirseniz 250 TL. Köfte yemek isteyenler de 1 kilo isterlerse yine 1000 TL, 500 gram isterlerse 550 TL, porsiyon olarak isterlerse 300 TL sevgili dostlar.

Efendim şimdi valla diyorum ya, gezmek tozmak çok güzel ama şimdi bu konuda siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Dün Ayvalık Sarımsaklı'ya gittik, işte her yer alabildiğine sahil, kumsal. Tabii ki üzerine de bir sürü işletmeler, işte Beach adı altında sırayla kondurmuşlar. Hepsinin fiyatları da ayrı. Bismillah bir tanesine adım attık. Dedi ki kişi başı 650 TL. Dedik ne yapıyorsun abi, 650 TL kişi başı, 4 kişi gitmişiz. Çok para yani. Bir oturacağız hani, biz dedik bir şeyler yiyip içeceğiz. Hani bir denize gireceğiz çıkacağız. İşte yok şezlongu, yok duşu, yok soyunma kabini tabii kullanacağımız. Tamam, hak veriyorum. Oraya belki çok yüksek kiralar ödediler. Bir taraftan da o kazancı çıkarmak zorunda ama yani gerçekten tamam olsun da bu kadar yüksek olmasın. Şimdi şezlong kullanmayacağız biz dedik. İşte o zaman dedi kaç kişi denize gireceksiniz? Ya deniz benim denizim. Zaten orada yiyeceğiz, içeceğiz. Hani bir de fiyatlar da öyle çok yani ucuz da değil baktığınız zaman, yiyeceğiniz, içeceğiniz şeyler. Çok uçuk da değildi ama yani yine de hani 4 kişi oturup bir hesap ödemeye kalksanız güzel hesap geliyor. Karnınızı doyurmadan, o da yani böyle yarım yamalak. Ondan sonra pazarlık yaptım, vallahi yaptım, ne yapmayacağım mı? Dedim biz şezlong istemiyoruz. Dedi ki dışı işte kabini kullanacaksınız, kaç kişi denize gireceksiniz diye sordum. Ay neyse dedi ki 400 lira kişi başı olsun dedi. Sonra neyse biz kabul ettik, oturduk, bir şeyler yedik içtik falan. Sonra bizden sonra bir işte çift geldi. Aynı şeyden şeyleri onlara da söylemişler. Aa bir baktım ki mekanı jandarma bastı. Hanımefendi jandarmaya şikayet etti onlardan bu şekilde para istediği için. Hani biz sadece yiyeceğiz, içeceğiz, oturacağız ve denize girip çıkacağız demişler. Bizim gibi aynı şekilde. Ama tabii ki şikayet etti. Sonra bilmiyorum çok fazla tabii ki bakamadım ne olduğunu, ne bittiğini, ceza kesildi mi kesilmedi mi. Maalesef hani durum böyle. Sahiller şu an Beachler adı altında adım atsan ücretli gireceğin yerlere dönmüş. Ya hani ben şunu düşünüyorum. Gene olsun, hizmet alalım ama belediyeler yapsın bunu lütfen. Gerçekten hani fiyatlarda böyle fahiş olmasın. Gene duşundan, işte şezlongundan, işte yemesinden, içmesinden, her şeyinden yararlanalım. Ama bizleri de yormasın, üzmesin alacakları fiyatlar. Şimdi böyle özele verince bakıyorsun ki diyor, yani çoğu insan öyle diyor. Kumsal benim kumsalım, deniz benim kumsalım, denizim. Ben niye bu kadar fahiş fiyata işte bu denize giriyorum ya da bu tesisten yararlanıyorum diye. Büyük sorun tabii ki bu tarz şeyler. Ekonomik durumu iyi.

Efendim, Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda devam edelim. Şimdi şahane lezzetlerden bahsedeceğim yine sizlere. Valla tüm ürünler kendi özel soslarıyla harmanlanmış. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Çok lezzetli ve çok yumuşacık. Hani evde yaptığımızda böyle olmuyor. Bir de o evde yaptığımızda mangalın kokusunu da alamıyoruz. Ama Cızbız Tavukçuluk'ta alıyoruz tabii ki. Neler var? Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek var. Bunun yanı sıra yine tavuk sevmeyenler için sizleri de düşünmüşler efendim. Köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. Tam bir lezzet şöleni. Hepsi birbirinden lezzetli. Eğer hem tavuk hem et seviyorsanız hepsinin tadına bakın derim sevgili dostlar. Üstelik yanında da taptaze bir salata geliyor. Bununla bitmedi. Ekmeği, köz biberi, ondan sonra pilavı. Daha ne olsun, bak eşlikçilerin gerçekten yanında böyle değeri vardır. Önünüze böyle hemen salatalar kondu mu böyle bir hani yüzümüz bile gülümser ana yemek gelmeden önce. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Aliya'da ya da paket servis olarak evinize, iş yerinize de sipariş edebilirsiniz. 616-88-99-0552 244-0572 no'lu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler. Yine 80 TL bir ücret karşılığı. Kapınızda efendim. Şimdi güzel, hoş diyorsunuz ki dışarıda yemek yemek. Şöyle bir duraksıyoruz değil mi? İşin ucunda bir de maddi kısmı var bunun. Ama gerçekten kesenizi yormayacak fiyatlar. 4 kişi böyle gönül rahatlığıyla gidip yemeğinizi yiyebilirsiniz sevgili dostlar. Mesela 1 kilo kelebek istediniz 400 TL ya da 500 grama indirdiniz 300 TL ya da porsiyonluk yemek isteyebilirsiniz 250 TL. 1 kilo yine uç yaprak kanat isteyebilirsiniz. O da 1 kilosu 750 TL, 500 gramı 450 TL, porsiyon olarak isterseniz 350 TL, yine köfte olarak istediğinizde 1 kilosu 1000 TL, 500 gramı 550 TL, porsiyon olarak 300 TL, gerçekten kesenizi yormayacak fiyatlar. Tarkan'la devam edelim, desin ki yolla.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, kısacık bir reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Cızbız Tavukçuluk sponsorluğunda.
4: Dünyanın her yerinden dinliyoruz.
3: Birazdan Tantaşçı, hatta geldi bile, Taksi sizlerle.

Efendim, lezzete hazır mısınız? Cızbız tavukçulukta tavuklar özel soslarla harmanlanıp yumuşacık kıvamıyla sofralarınıza geliyor. Tavuk kanat, tavuk pirzola, tavuk şiş, tavuk kelebek ama tavuk sevmeyenler için de köfte, Adana, Urfa gibi çeşitler var, seçenekler var sevgili dostlar. Yanında da taptaze salatası ve bununla da bitmedi. Ekmeği, pilavı, köz biberi bunlar ikramdır efendim. Gidip orada da yiyebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da ya da paket servis olarak evinize, iş yerinize isteyebilirsiniz. 616-88-99-0552-244-0572 nolu telefonun ucundalar. Bir de neredeler? Yemek Sepeti, Trend Yol Yemek ve Migros Yemekteler. 80 TL bir servis ücreti var. Gerçekten fiyatlar da o kadar makul ki 4 kişilik bir aile oturup gönül rahatlığıyla karnınızı doyurabilirsiniz.

Efendim, şimdi MasterChef yarışmasını izleyen çok fazla izleyici var. Birçok kişi de hatırlar. MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Şef Eren Kaşıkçı. Çok üzücü bir haber gerçekten. Hani böyle onu kızıl sakalları tontiş haliyle birçok kişi sevdi, bağrına bastı. Maalesef ki Kilyos'taki evinde ölü bulunmuş. Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatılmış efendim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı, yine MasterChef ailesine de başsağlığı diliyorum.

Efendim, Ali Ağa'da sanat günleri başlıyor Ali Ağa Belediyesi'nin katkılarıyla. Şimdi 8 Ağustos burayla başlayacağız müzik şölenine. 15 Ağustos Ebru Yaşar, daha sonra 22 Ağustos'ta Göksel'i dinleyeceğiz ve 30 Ağustos'ta Özcan Deniz yine Ali Ağalıları coşturacak sevgili dostlar. Avcı Ramadan'da olacak konserler, ücretsiz olacak. Duyanlar duymayanlara söylesin o zaman.

Efendim, mangalın enfes kokusu şimdi hem evlerinizde hem iş yerlerinizde, kısacası sofralarınızda. Cızbız tavukçulukta gerçekten öyle bir güzel sosla harmanlamışlar ki o, yani sosun lezzetini o mangalın enfes kokusunda alıyorsun. Neler var? Tavuk kanat, tavuk şiş, tavuk pirzola, yine köftesi, Adana'sı, Urfa'sı. İsterseniz gidip orada yiyebilirsiniz, isterseniz sipariş edebilirsiniz. Kültür Mahallesi 260 Sokak, Doktorlar Sitesi No 3C Ali Ağa'da. Paket servis iletişim 616-88-99 0552-244-0572 ya da neredeler? Trend Yol Yemek, Migros Yemek ve Yemek Sepetindeler sevgili dostlar. 80 TL bir servis ücreti ödeyerek kapınıza kadar geliyor. İyi, güzel, hoş. Tabii ki dışarıdan yemek yemek çok güzel, böyle hazıra konmak, ama bir de bunun maddi boyutu var dediğinizi duyar gibiyim. Gerçekten kesenizi yormayacak fiyatlar sevgili dostlar. Evet, haklısınız, dışarıda yemek yemek artık çok ucuz değil. Ama 4 kişilik bir aile gönül rahatlığıyla siparişinizi verebilirsiniz. Mesela 1 kilo köfte söylediniz diyelim, 1000 TL. Bunu 500 gram olarak da ya da porsiyon olarak da söyleyebilirsiniz. 500 gramı 550 TL, porsiyonu 300 TL. Tavuk şiş söylemek istediğinizde yine 1 kilosu 500 TL, 500 gramı 300 TL, porsiyonu 250 TL. Kanat, en sevdiğim tarafı tavuğun, 1 kilosu 600 TL, 500 gramı 350 TL ya da porsiyon olarak söylediğinizde 300 TL'ye geliyor sevgili dostlar. Böyle ortaya karışık söyleyin derim, çünkü hepsi birbirinden lezzetli.

0: sana zafer.
1: Şöyle bir şarkının süresine baktım, bir de saate baktım ki ne göreyim, veda zamanı gelmiş sevgili dostlar. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına gelsin alkışlar öncelikle. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım ama her daim radyo sahilde kalın. Ama yarın da yine beni yalnız bırakmayın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi, barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın.

0: bak ödeşti.
1: Serap'la hayata dair sona erdi.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
3: Euro Repar, Euro Repar.
1: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo.
6: Radyo Sahil tam 95'te.
5: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti.

Hanımlar beyler, bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçarçan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Mabel Matiz'le yaptık. A canım radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Kendiyle devam ediyoruz. Beyaz Sevda, hoş geldiniz.

Sızlık Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Efendim biz uzaylıları arıyoruz ama gören var mı? Birkaç uzaylı lazımdı bize. Biz uzaylıları arıyoruz. Acaba var mı yok mu diye tartışıyoruz. Görünüyor mu görünmüyor mu diye yıllardan beri konuşuluyor ama... Efendim enteresan bir iddia var. İnsanlar dünyaya uzaydan gelmiş olabilir diyor. Bu aradığımız uzaylılar biz miyiz yoksa? Bilim insanları tarafından ortaya atılan yeni bir teori... Bildiklerimizi kökten sarsabilir demiş. Yapılan çalışmalar dünyadaki yaşamın uzaydan gelmiş ve dışarıdan bir etkiyle başlamış olabileceğini ortaya koydu. Bu durum henüz bir teori olarak ele alınsa da insanlara kadar ulaşan dünyadaki yaşamın ilk kıvılcımları uzaydan gelmiş olabilir diyor. Abi bu teoriyi neye göre yaptınız? Mesela otururken mi çıktı bu sohbet? Şimdi biz de mesela arkadaşlarla bazen uzun soluklu sohbet gecelerinde... Bizde de bir takım teoriler olmuyor değil mesela uzay konusunda olsun, hani insanlar konusunda olsun, ülkeler konusunda olsun, ülkelerin refah durumlarıyla alakalı. Biz de uzun uzadıya sohbet edebiliyoruz yani gece geç saatlere kadar. Hani bizde de bir takım teoriler oluyor. Orada da acaba böyle mi oldu otururken? Oğlum var ya, bu dünya, bu insanlar var ya uzaydan gelmiş olabilir abi. Gelmiş olabilir yani... Bilim böyle olmaması lazım. Hani geldik mi gelmedik mi? İnsanoğlu gökyüzüne bakmaya başladığından beri tek bir soru gizemini korudu. Yaşam nasıl başladı? Biz daha çok hani yıldızlar falan. Abi bu yıldızlar ne bu? Ben mesela o yüzden hep söylerim bak uzayların var olduğuna inanıyorum diye. Ama nasıl bir şekilde varlar onu bilmiyorum. Hani neye benziyorlar o konuda bir fikrim yok ama ben var olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü kalkıp da gece... Şöyle açık havada uzandığında, gökyüzüne doğru baktığında... işte hadi ayı geçtik o bizden. Şimdi yıldızları falan görüyorsun. Yani o yıldızlar sadece biz gece gökyüzüne baktığımızda... gözümüze güzel görünsün diye var olduğunu sanmıyorum. Yani bu kadar basit olabileceğini düşünmüyorum yani. Arkadaş, bir şeyler vardır diye düşünüyorum. Bu fikir bilim dünyasında panspermia olarak adlandırılıyor demiş. Teoriye göre mikroorganizmalar veya yaşamı oluşturacak temel kimyasal bileşenler, asteroidler, kuyruklu yıldızlar ve diğer kozmik cisimlerle uzayda seyahat ederek dünyaya ulaşmış olabilir. Hayır, böyle kuyruklu yıldız gezerken biz içindeyiz. Kuyruklu yıldızlar dünyaya çarpıyor, biz de hop iniyoruz kuyruklu yıldızlar. Hadi bakalım arkadaşlar, bundan sonra burada yaşayacağız. Adını ne koyalım? Dünya olsun. Sen şu tarafa git, sen şu tarafa git. Sen ileri bak, denize aş. Orada da bir tane bir kara parçası var. Sen oraya git. Christoph Kolomb, o gelir sonra oraya o. Hem o kim ya diye falan. İlk bakışta bilim kurgu gibi görünen bu düşünceyi modern bilim de dışlamıyor demiş. Çünkü evrenin su, karbon bazlı moleküller ve karmaşık organik bileşikler gibi yaşamın temel harcıyla dolu olduğunu biliyoruz. Peki bizim o zaman mesela hani ana vatan deriz ya, ana dünyamız neresi? Bu bir. İkincisi, biz orayı niye terk ettik? Ne yaptık? Gerçi ne yaptık derken muhtemelen dünyayı, eğer böyle bir şey varsa dünyaya benzer şeyler yapmışızdır. Oraya da yaşanmaz bir hale getirip ondan sonra çıkıp gelmişizdir. Bu teoriye olan ilgiyi artıran en somut olaylardan biri demiş. 2017 yılında Güneş sistemimizi ziyaret eden sıra dışı cisim Oumuamua. Bayağı evet, ismi de sıra dışı. Oumuamua. Olmuş efendim. Başka bir yıldız sisteminden geldiği kesinleşen bu ilk ziyaretçinin tuhaf şekli ve hareketli gök cisimlerinin sistemler arasında madde ve potansiyel olarak yaşam taşıyabileceği fikrini güçlendirdi. Oumuamua da yaşam izine rastlanmadı, ancak bu olay dünya uzak dünyalardan gelen maddelerin milyarlarca kilometre yol kat edip bize ulaşabileceğini kanıtladı diyor. Vallahi abi ne bileyim, bana çok da şey gelmedi bu be. Yani biz şuradan daha Mars'a gidemiyoruz. Bak kaç yıllardır insanoğlu uğraşıyor. Ay'a gitmek için bir dünya takla attık. İlk baştan bir gittiler. Onun ardından yıllar sonra tekrar bir gidildi. O da durulmadı.

0: mesela. Şu gezegenden şu şekilde geldi. Net olursan öyle olabilir, böyle olabilir. Aynı şeyleri biz de konuşuyoruz. Böyle büyüklerimizle beraber oturduk. Bizden de bir dünya fikir çıkıyor yani bakacak olursak. Biz bunu sadece yaymıyoruz. Yani biz orada konuşulan orada kalıyor. Genel kuraldır. Çünkü orada konuşulan zaten sağda solda dedikodu. Oho. Durum böyle yani. Böyle bir iddiada bulunmuşlar. Efendim hani aradığımız uzaylılar belki kendimizizdir. Belki biz yıllardır uzaylı arıyoruz diye kendimizin peşine düşmüşüzdür. Kendi yalnızlığımızda arıyoruzdur. Pek çok şeyi. İnsan aklına bu geliyor.
1: Sanma ki yaşıyorum. Sanma ki ben çok mutluyum. Tek tesellim hayallerim. Kendi kendimi arıyorum.

Ayşe Hatun Önalı Çak Bir Selam radyonuzdaydı. Efendim, dünyanın en güzel kelimesi açıklandı. Türkçeden bir kelime zirveye çok yaklaştı denmiş. Dünyanın en güzel kelimesi. Zaman her yıl böyle bir seçim yapılıyor değil mi? Böyle bir haber geliyor. Hangisi efendim bu? Hangi kelime dünyada en güzel kelime seçildi? Ona bakalım. 75'ten fazla dilde yüzlerce kelimenin değerlendirildiği uluslararası araştırmada dünyanın en etkileyici sözcüğü belirlendiği listede Türkçeden yalnızca tek bir kelime finale kalmaya başarmış efendim. Farklı dillerde yer alan yüzlerce kelime arasından yapılan uluslararası değerlendirme sonuçlandı. Ses uyumu, anlam derinliği, kültürel değeri ve dilsel özgürlüğü dikkate alınarak hazırlanan listede dünyanın en güzel kelimesi belirlendi. Evet, Türkçeden ise tek bir kelime finale kalmayı başardı demiştik. 75'i aşkın dilde 223'ten fazla kelime bir araya getirmiş efendim. Adaylar oluşturulurken sosyal medya platformlarındaki uluslararası dil topluluklarının paylaşımları ve tartışmaları incelendi. Ha, bir onlar şey yazdı, bizde incelemeye gerek yok. Bizim çünkü sosyal medya tartışmalarına bak, doğru düzgün cümle bulamazsın. Hani bir Türkçeye ancak bu kadar zulmedilebilir. O yorumlarda falan filan, ya arkadaş hadi sen bilmiyorsun. Bırak bari telefon otomatik düzelsin. Onun otomatik düzelttiği kelime senin yazdığın kelimeden çok daha doğru oluyor. Ne demiştik? İnsanların estetik, anlamlı ya da benzersiz bulduğu ifadeler listeye dahil edildi. İlk elemede 15 kelimelik kısa liste oluşturulmuş, jüri üyelerine ilk turda kelimelerin hangi dile ait olduğu belirtilmeden anonim bir liste sunuldu. Her üye en beğendiği 5 kelimeyi sıralayarak puan verdi. Toplam puanlar sonucunda en yüksek başarıyı gösteren 15 kelime finale kaldı. Final listesinde Türkçeden yalnızca yakamoz kelimesi yer aldı. Aa, güzeldir yakamoz. Yakamozsun sen. Bak, o geldi aklıma şarkı. Araştırmada bu kelime ay ışığının deniz veya su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltıyı ifade eden özel bir tanım olarak öne çıkarıldı. Tek bir sözcükle güçlü bir doğa manzarasını anlatabilmesi ve melodik yapısı sayesinde yakamoz dünyanın en etkileyici kelimeleri arasında gösterildi. Zirveye baktığımız zamansa Maori dilindeki, var mı efendim aranızda Maori dilini bilen? Maori dilindeki Kaitia Kitanga'nın olmuş efendim. Kaitia Kitanga. Yapılan son değerlendirmede sonunda birincilik Maori dilindeki Kaitia Kitanga kelimesine verildi. Dünyanın en güzel kelimesi seçilmiş. Hadi hayırlı olsun. Bu ifade doğayı koruma, çevreyi gözetme ve gelecek kuşaklara karşı hissedilen manevi sorumluluğu anlatıyor. Kaitia Kitanga. Kaitia Kitanga. Söylemesi de zor. Jüriye göre kelime yalnızca telaffuzundaki ahenkle değil, taşıdığı güçlü anlam, kültürel derinlik ve özgün yapısıyla da diğer adayların önüne geçti. Final listesinde yer alan bazı kelimeler şöyle efendim. İkinci sırada Yakan dilinde. Gel de söyle. Aranızda Yakan dilini bilen varsa muhtemelen yanlış söylüyorum, kusura bakmasınlar. Mamihla Pinatapay. İki kişinin aynı şeyi istemesine rağmen ilk adımı atmayı beklerken birbirine attığı anlamlı bakışlıyor. Aa, biliriz bu bakışı. Gözler konuşur. Efendim, ikinci kelime Hirayt. Galce'de geri dönülemeyen ya da hiç var olmamış bir yere duyulan derin özlemlemiş. Hirayt. Sonrasında başka neler var mesela? Zefir var Yunanca'da. Yine Yunanca'da aura var mesela.
bu böyle böyle gidiyor. Urduca'da naz var mesela. Koşulsuz sevildiğini bilmenin verdiği güven ve zarafet duygusu. Bizde de naz var ama aynı anlama gelmiyor. Ve efendim son sırada, yani finalde bu grupta Yakamoz Türkçe ay ışığının su yüzeyinde oluşturduğu gümüş renkli parıltı olarak. Ama şimdi Yakamoz böyle söylemesi falan da güzeldir. Yakamoz. Hani ağızdan bir kelime çıkar. Güzel yani. Severiz biz de.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610 çift 0 çift 0.
2: Reklamlar bitti.

Demet Akalın Kulüp Radyonuz'daydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Aferin bakınız. Cüzdanı boş olanların hafızası daha hızlı tükeniyor demiş. Parayla saadet olmaz. Neden? Çünkü bak, cüzdan boş olunca, şimdi hafıza daha hızlı tükeniyor diyor ya. Cüzdan boş olunca tabii hafızanı tutmana gerektirecek ekstra bir şeyler yok. İşte ne bileyim, hani şunu ödeyeyim, şunu alayım falan filan, bunları düşünmene gerek yok. Çünkü cüzdan boş olduğu için zaten olmuyor. Yıllarca süren para kaygısının beyindeki etkisi demiş efendim. Gelecek kaygısı ve bitmek bilmeyen faturayı nasıl öderim düşüncesi. Otomatik ödemeyi alın. Onu düşünmüyorsunuz. Zihnimizi ne kadar yoruyor diyor. Vallahi bayağı yoruyor be abi. Şimdi bakma, gülüyoruz ediyoruz ama çok yorgun yıllardan geçtik. Yıllarca süren geçim sıkıntısının sadece ruh halimizi değil, doğrudan organlarımızın biyolojik yaşını etkilediği ortaya çıktı. Son araştırmalar, sürekli parasal baskı altında yaşamanın orta yaşlardan itibaren beyin sağlığı üzerinde geri dönülemez izler bırakabileceğini gösteriyor demiş. Hafızanızın eskisi gibi güçlü olmadığını düşünüyorsanız sebebi genleriniz değil, cebinizdeki ekonomik durum olabilir. Bunu bu kadar açık açık söylemeyeydim bari ya. Bilim insanları uzun süreli finansal stresin zihinsel kapasiteyi nasıl tükettiğini ve beynin karar verme mekanizmalarını nasıl sabote ettiğini ilk kez bu kadar net kanıtlamış. Yani beyin karar vermek için uğraşmıyor ki işte, beyni yormayınca beyin de tabii hafızayı falan filan şey yapmıyor yani. Hızı düşürüyor, kapasiteyi düşürüyor. Birleşik Krallık'taki University College London araştırmacıları tam 2759 kişinin onlarca yıllık yaşam verilerini masaya yatırdı. Genç yetişkinlikten itibaren takip edilen katılımcıların ekonomik durumları ile bilişsel performansları karşılaştırıldığında çarpıcı bir gerçekle karşılaşıldı diyor. Hayatının önemli bir bölümünü düşük gelirle ya da borç baskısıyla geçiren kişilerin, ha büyük çoğunluğumuz yani, 53 yaşına geldiklerinde hafıza ve düşünme testlerinde belirgin şekilde daha düşük performans gösterdiği saptandı. Niye canım, biz internette şeyler var, sosyal medyada falan. Böyle IQ testleri, MyQ testleri var, onları çözüyoruz, hep başarılı çıkıyoruz. Değil mi? Onunla bir de böyle bir şey vardı. Şimdi Allah'tan eskisi gibi değil. Böyle şey, şu bir test çıkıyor, oradan tıklıyorsun. Tabii testi geçiyorsun, direkt böyle işte muazzam zekaya sahip. Einstein'la kafa kafaya gelir falan diye yorumlar oluyor. Biz de onları sosyal medyadan paylaşıyorduk hemen. Ne kadar zeki olduğumuzu gösteriyorduk. Bakın testi çözdüm, ne kadar zekiyim değil mi? Evet. Bunları ya, bunlar vardı bir ara. Şimdi o bitti Allah'tan, ya da ben görmüyorum. Bilim insanlarına göre sürekli para düşünmenin yarattığı bu bilişsel yük beynin dikkat ve karar verme kapasitesini adeta sömürüyor demiş. Bakalım neler var başka. Peki kimlerde etkisi daha güçlü görüldü? Yani cüzdanın boş oluşunun bu hafızayı hızla tüketme olasılığı kimlerde daha güçlü görülüyor? Bak, yapılan detaylı analizlerde finansal stresin yıkıcı etkisine karşı bazı grupların daha savunmasız olduğu tespit edildi. Özellikle şu profil gruplarında risk katlanarak artıyor. İlk sırada erkekler var. Hani genel böyle toplumsal bir rollenme durumu vardır ya. Hani evin geçimini erkek sağlar. Bunun üzerine hal böyle olunca baskı da çoğalıyor. İlk sırada efendim biz erkekler var. Sonrasında çocukluk yıllarını ekonomik imkansızlıklarla geçirenler de var. Bu büyük bölümümüzde var yani bu. Bak, Alzheimer hastalığına yatkınlık sağlayan genetik taşıyıcılar da demiş. Bu kategorideki bireylerde maddi kaygılar ile zihinsel yaşlanma arasındaki bağ çok daha güçlü seyrediyor diyor. Yani ne yapacağız? Parayı bulmamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bakın, daha sağlıklı bir beyin, daha sağlıklı bir hafıza için arkadaşlar parayı bulmamız gerekiyor. Yani şu şey laflarından da kurtulmamız gerekiyor. Parayla saadet olmaz. Yani parasız saadet oluyorsa bulabilen de bizle paylaşsın. Yani para olmadan saadet. İşte önemli olan sağlık falan diyorsun mesela. Elbette öyle ama sağlık sorunu yaşadığında işte orada da yine para ön plana çıkıyor. Paran varsa iyi yerlerde tedavi oluyorsun. Yoksa yani.
Bayağı bir sıra bekliyorsun. Hal böyle. Mesela hani şey vardı. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur diye. Şimdi köylerde bile samanlığı bulmak zaten çok kolay bir şey değil. O da çürüdü gitti. Yani bunlar hep söylüyoruz. Kapitalist sistemin açıkçası fakirleri oyalamak için uydurduğu bahaneler. Hani bak sen de ben de para var ama inan senin kadar huzurlu bir hayat yaşamıyorum. Şu an bak depresyona girdim. Yatımla teknemle şöyle bir denize açılacağım çünkü depresyondayım. Yani orada bile durum eşit değil baktığın zaman. Yani hastalığı yaşama şeklin bile aynı olmuyor maalesef.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hayda. Efendim OnlyFans diye bir şey var biliyorsunuz. Ya da bilmiyorum, biliyor musunuz? Yani bilmiyorsanız da mutlaka duymuşsunuzdur. Valla ben duyanlardanım, ne söyleyeyim bak. Yani haberlerde falan duyanlardanım o kadar. Hiç merak edip de bakmadım. Yani nasıl gidiyor onu da bilmiyorum. Valla bak. Şimdi burada insanlar hesap açıyorlar. Bu hesaptan, açtıkları hesaplardan çeşitli yollarla para kazanıyorlar. Bu yollar biraz sıkıntılı. Öyle normal yollar değil yani bunlar. Engebeli yollar. Şimdi yani yetişkinler için yapılan bir uygulama mı? Site, neyse artık yani öyle söyleyeyim. Duymuşsunuzdur mutlaka. Platform. Haberde öyle söylemiş bak. Yetişkin içerik üreticisi platformlarında. İlginç bir hesap ün kazanmaya başladı. Only Marms isimli bir hesap tarafından paylaşılıyor. Videolar, fotoğraflar. Ama neyin fotoğrafı bunlar? Sarı karınlı dağ sıçanlarının efendim. Ve baya baya da hesap ilgi görmeye başlamış. Neden peki böyle bir şey yapmışlar? Nesilleri tükenmesin diye. Nesilleri tükenmesin diye orada millete mi izlettiriyorsunuz yani? Ayıp değil mi? Hayvanların özel hayatını niye böyle afişe ediyorsunuz yani? Yazıktır, günahtır efendim. Yok öyle değil, dikkat çekici olsun diye. Neydi bunlar? Sarı karınlı dağ sıçanları. Bir tanesi fotoğrafı var, çok komik ha. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bilimsel araştırma bütçelerinin daralması, akademi dünyasını daha önce hiç görünmemiş. Vay be, akademi dünyası da bu yola gidiyorsa. Daha önce hiç görünmemiş, oldukça yaratıcı ve bir o kadar da ironik çözüm yolları aramaya itti. Bunun en çarpıcı örneği, Colorado'daki Rocky Dağ Biyoloji Laboratuvarı'nda tam 64 yıldır kesintisiz olarak yürütülen ve dünyanın en köklü vahşi yaşam çalışmalarından biri olan sarı karınlı dağ sıçanı, marmot. Yani ben samimi söylüyorum, ilk defa duydum bunu. Benim cahilim bu. Araştırması oldu diyor efendim. Federal fonların dramatik şekilde kesilmesiyle projenin durma noktasına gelmesi üzerine Kaliforniya Üniversitesi Los Angeles ekibi finansal krizi aşmak için yetişkin içerikleriyle bilinen OnlyFans platformunda OnlyMarms adıyla bir hesap açtıklarını duyurdu. Oğlum ayıp ya. Ama şöyle, tamamen aile dostu içeriklerden bahsetmişler. Platformun genel imajının aksine bu hesapta herhangi bir yetişkin içeriği yer almıyor. Yani rahatça girebilir miyiz yer bak. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki isim olan UCLA Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Profesörü Blumstein, projenin tamamen genel izleyici odaklı olduğunu ve hayvanların asla yani her anlarının izletilmediğini net bir dille ifade ediyor. Yani bunu böyle şöyle söyleyeyim, toparlayalım bunu. Hesaba abone olan kullanıcılar, kedi büyüklüğündeki bu sevimli kemirgenlerin doğal yaşam alanlarında oyun oynamasını, yuva kazmasını, birbirleriyle kavga etmesini, bitki taşımasını ve yavrularıyla vakit geçirmesini içeren özel araştırma videolarını izleyebiliyor. Ekip OnlyMarms projesini sosyal medyadan "fon durumu o kadar kötü ki OnlyFans'a geçiyoruz" diyerek esprili ama sitemkar bir dille duyurmuştu diyor. Hani para bitti. 64 yıllık devasa çalışma tehlikeye gelmiş. Belki bu yapmış oldukları eylem diyelim biz buna. Bununla beraber belki tekrardan hani yetkililerin dikkatini çekerler. Hani belki tekrardan fonlar gelmeye başlar ama hani insanların da oturup bak abone olup izlemeleri de güzel bir şey. Bahşiş falan veriliyor. Aynı bizim bu şeydeki gibi TikTok'taki falan filan böyle bir bahşiş atma durumları var ya. Orada saçma sapan dans edenlere. Hani oraya kalkıp oradan oraya yuvarlananlara bahşiş atacağına. Burada bunlara mesela bahşiş vermek daha mantıklı. Bilime katkın oluyor. Kitleri de çok komik, söyleyeyim ben size yani.

İrem Derici, Dantel'le radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla ve nmmradyo@gmail.com. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Şimdi biraz yakın geçmişe uzanacağız. Bir Emre Aydın dinleyeceğiz. Hani ortalığın yıkıldığı bir şarkıydı ama artık yavaş yavaş unutmaya başladık galiba. Afili Yalnızlık radyonuzda.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Şarkıyı duyduğunuzda, radyonun sesini açtığınıza emin olabilir. Eminim ama bunu ispatlayamam mıydı? Öyle bir şey vardı. Gülşah Buzlu, hoppa! Arpa buğday daneler radyonuzdaydı. Efendim, namütenahi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bu nedir? Perdeleri bu saatte kapatanlar evini farkında olmadan alev gibi yapıyor demiş. Hangi saatte kapatıyorsunuz efendim perdeleri? Genelde şeydir, akşamdır değil mi? Yani dışarıdan içerisi görünmesin diye. Öyle bir yüksek katlarda oturuyorsanız o da çok önemsenmez. Aman kim görecek diye. Tam olarak öyle değil. Yaz aylarında serin kalmak için perdeleri kapatmak yaygın bir yöntem olsa da uzmanlar bunun doğru zamanda yapılmasının önemli olduğunu belirtiyor. Tamam, hep kapat o zaman. Ya havalandırdıktan sonra etrafı ya da şey ne bileyim işte balkon kapısı falan açık kalsın, diğerleri kapat madem, garanti olsun yani. Hani. Güneş ışığını alan pencerelerden perdelerin geç kapatılması odanın beklenenden daha fazla ısınmasına neden olabiliyor. Vallahi bu güneşte kardeşim ben sana söyleyeyim, hangi saatte kapatırsan kapat, o güneş oraya vurdu muydu? Perdenin rengi ne olursa olsun, o da önemli, perdenin rengi de önemli ama ne olursa olsun şu dönemde gelen güneş odayı kavurtur. Böyle bunlarla böyle olmuyor yani. Vay efendim, demek ki evimizin sıcak olmasının sebebi perdeyi yanlış zamanda kapatıyormuşuz. Gündüz kapatıp gece aç. Uzmanlara göre özellikle doğuya bakan pencerelerde güneş yükselmeden, güneye bakanlarda öğleye doğru, batıya bakanlarda ise öğleden sonra perdelerin kapatılması güneş kaynaklı ısı kazancını önemli ölçüde azaltıyor. Akşam saatlerinde dışarıdaki havaya içeriden daha serin hale geldiğinde ise pencereleri açarak evi havalandırmak öneriliyor demiş. Ya bunu zaten biliyoruz ki. Şimdi güneş vurduğunda da zaten o perde genelde kapatılır. Araştırmalar güneş ışığının doğrudan camdan içeri girmesiyle oluşan ısının perdeler geç kapatıldığında içeride tutulduğunu gösteriyor. Özellikle güneşi doğrudan alan pencerelerde perde veya panjurun günün sıcak saatleri başlamadan kapatılması evin daha serin kalmasına yardımcı oluyor demiş. Dış cephede bulunan panjur ve kepenklerse güneş ışığını cama ulaşmadan engellediği için iç perdelere göre daha etkili sonuç veriyor. Abi şimdi içerisi de o kadar ısınmasın diye panjuru da kapatacak olursak kapkaranlık, ben onu da sevmiyorum ben ya. Yani gündüz ışık geliyorsa o ışıktan faydalanmak lazım. Tamam, sıcak mıcak diyoruz ama panjur kapatmak nedir abi? Perdeyi kapat yeter işte. Ya da hiç uğraşma, al bir klima madem kesin çocuk. Araştırmacılar perdelerin tamamen açık bırakılmasının sıcak günlerde iç mekandaki ısı yükünü artırdığını, buna karşılık doğru zamanda kullanılan gölgeleme sistemlerinin hem iç ortam sıcaklığını düşürdüğünü hem de klima ihtiyacını azalttığını belirtiyor. Bu sıcaklarda o ihtiyaç pek azalmıyor ama yine de siz bilirsiniz. Uzmanlar günün en sıcak saatlerinde pencere ve perdelerin kapalı tutulmasını, güneş battıktan ve dış hava içeriden daha serin hale geldikten sonra ise pencerelerin açılmasını tavsiye ediyor. Karşılıklı pencerelerin açılmasıyla oluşan hava akımı gün boyunca biriken sıcak havanın dışarı atılmasına yardımcı olabiliyor. Ceyran'da da kalmayın bak. Hani yaz gribi kışınkinden daha beter oluyor. Ona da dikkat edin yani. Kışın tamam biliyoruz, hani korunuyoruz ediyoruz. Hakikaten ama bu yaz gribi kıştan daha feci yapıyor insanı ya. İşte o da nedir, bu havalandırmalar, ceyranda kalmalar, klimalar, vantilatörler. Onlar böyle çarptı mıydı? Yani ne olduğunu da anlamıyorsun. Birden böyle bir rahatsızlık hissi oluşuyor. Zaten o his oluştuğunda her şey için çok çok geç kalınmış oluyor. Bir daha şu sıcak günlerde griple uğraş dur. Maalesef böyle yani. Ne buymuş efendim? Perdeler güneş gelmeden önce kapatın diyor uzmanlar. Yani havalandırmayı zaten gün boyu yapıyoruz. Zaten pencereler, belki mesela balkon kapısı kapanıyordur ama pencereler yaz döneminde 7/24 genelde açık kalıyor yani. Ama ne kadar engelliyor derseniz, yani çok da bu sıcaklarda çok da büyük bir fark etmiyor.

Ege, karanlıktan aydınlığa radyonuzdaydı. Efendim, bakalım şöyle neler var neler yok yine. Dünyanın kedi haritası çıkarıldı. Sever misiniz kedileri? Ben bayılırım. Hepsi ayrı bir psikopat. Hepsinin kendine öz, kendine has tuhaf hareketleri. Yani kasıtlı mı yapıyorlar bu sevimliliği? Bizde var mesela bir tane. İçeri girmesin diye uğraşıyorlar. Tabii boşa bir uğraş. O giriyor içeri. Ama içeri girerkenki hallerini göreceksiniz. Yani geçen kapıdayız arkadaş. Ne güldüm ona ya. Böyle işte kaç kişi? 3-4 kişilik kapıda. Sanki böyle bizle hiç ilgilenmiyormuş gibi bize bakmıyor. Hatta laf atıyoruz böyle pis falan diyoruz. Hiç bakmıyor. Hani oralı değilmiş gibi. Amaç bizim çevremizden dolanıp kapıdan içeri girmek. Biz de safız, bunu anlamıyoruz. Sonra bir arkadaş bir yaklaştı. Hemen durdu. Bildiğin duvarlara bakıyor. Şey böyle kafayı çevirdi yukarıda, duvarlara bakıyor. İnceliyor. Yani niyeti içeri girmek değil. Yersen. Sonrasında arkadaş kapıyı kapatınca bir kendini yere bırakışı vardı. Hani böyle bütün ümidi bitti. Tabii dediğim gibi yani o hani oradan kapıyı kapatsan da fark etmiyor. Öbür taraftan giriyor zaten. Yeri yurdu da var, o ayrı bir şey. Burada yiyor içiyor maşallah. Efendim zirvedeki ülke ve Türkiye'nin sırası şaşkına çevirdi diyor. İşte ülke patili nüfusu. Nerelerde ne kadar yaşıyor bunlar böyle, ha bak. Dünyanın en çok kedi nüfusuna sahip ülkeleri. İlk sırada Amerika geliyor efendim. 74.2 milyon kedi var. 74.2 milyon. Amerika'daki kedi sayısı. Çin'de 53.1 milyon. Lan kedi sayısına bak. Rusya'da 23.1 milyon. Almanya'da 15.2 milyon. Fransa 14.9 milyon diye sıralanıyor. Aa, biz sıralamada yokuz da. Brezilya 13 milyon. Birleşik Krallık 12.2 milyon. İtalya 10.5 milyon. Hindistan 10 milyon. Bak Hindistan'daki insan nüfusuna bak, kedi nüfusuna bak. Japonya 9.6 milyon. Ukrayna 7.9 milyon kedi var. Kanada'da 7.4 milyon. Meksika 7 milyon. Polonya 6.6 milyon. İspanya 6.4 milyon. Bize bakalım biz nerelerdeyiz. Bak liste uzuyor. Biz 24. sıradaymışız efendim. Türkiye'de 2.4 milyon kedi sayısı. Az bence. Gerçi bunlar kendilerini saydırmamışlardır da, saklanmışlardır. Evet, Türkiye dünyada kedi nüfusu açısından 24. sırada yer alıyor 2.4 milyon kediyle. Ama kedi dedin mi de bak, şimdi hepsi güzel ama şimdi ne olursa olsun tekirin yeri de bir ayrı. Tekirler başka bir alem. Bak hepsinin kendine özel tuhaflıkları var. Hatta söylüyoruz yani kediler uzaydan gelmiştir falan filan diye. Hepsinin kendine ait özel halleri var. Ama bu tekir dedim mi onlar bir başka. Tekirler bizden bak. Tekirler, sarmanlar mesela, onlar da bir tuhaf. Zaten ben tekirle sarmanı ayrı tutmuyorum birbirinden. Sadece renk farklılığı olarak görüyorum. Ama tuhaflar tekirlerin o serseri hareketleri. Abi kasıtlı mı yapıyorsun bunu yani? O laf dinlememeleri, laf dinliyormuş gibi yapmaları, sonra tekrardan yapacaklarından geri kalmamaları. O enteresan meraklı halleri, ki zaten başlarına ne geliyorsa bu meraktan geliyor. Bir şey de merak etme be kardeşim, o kulakları dikti mi o tarafa doğru mutlaka bakacak oraya. Bir kurcalayacak, kurcalamadan olmuyor yani.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Emine Sandal, Kimse Yok Muydu radyonuzdaydı. Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun ve tabii ki sevgili dinleyenler sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve şimdi Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço, Binlik Demlik.

Merhaba değerli, iki tas çorba radyonuzdaydı. Efendim devam ediyoruz. Bakın oda ayırtmak istedi, cezaevi çıktı. Tamam hazır madem öyle. Filipinler'de tatil planı yapan bir kadın otel sandı. Sosyal medya hesabından oda sormak isterken kadın cezaevine mesaj attı. Hanımefendi burası kadınlar için bir hapishane yanıtı sosyal medyada gündem oldu. Tamam bak demek ki belki otel konforunda yaz döneminde içeride kalan sayısı fazla değilse değerlendirilebilir yani. Misafirhane olarak. Hafta sonu konaklama yeri arayan Filipinli bir gezgin yaptığı büyük bir coğrafi hatayla sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Sosyal medyada seviyor böyle şeyleri konuşmayı arkadaş. Bölgede yer bulmanın zorluğundan yola çıkan gezgin sosyal medya üzerinden oda müsaitliği sormak isterken yanlışlıkla yerel bir cezaevinin hesabına mesaj gönderdi. Ablam hiç bakmadın mı ya hesaba? Yazmıyor mu yani bir şey? Ücretsiz konaklama, yemek ve 7/24 silahlı güvenlik fırsatı sandığı yerin aslında bir hapishane olduğunu sonradan öğrenen kadın, kadının yaşadığı diyalog kısa sürede binlerce kişiyi güldürdü. Her şey kadının sosyal medya aracılığıyla şehir hapishanesi kadın yurduna ulaşarak bölgede kalacak oda olup olmadığını sormasıyla başladı. Yani odalarımız var ama parayla giriş yapılmıyor efendim. Mesajı alan nazik cezaevi personeli hatayı hemen fark ederek durumu tatlı bir dille açıkladı ve kadına otel yerine cezaevine yazdığını bildirdi. Personeli net bir şekilde hanımefendi burası kadınlar için bir hapishane yanıtını vermesinin ardından hatasını anında fark eden gezgin özür diledi. Yani çok da anında fark etmemiş ama neyse. Olayın tatlıya bağlanmasının ardından cezaevi yetkilileri kadının da izniyle bu eğlenceli konuşmayı resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Cezaevi idaresinin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verilmiş efendim. Yani evde tatil. İşte başlıyoruz. Mükemmel zamanlama. Baccio gezisi nihayet bu hafta sonu gerçekleşiyor artık. Sadece gerçekleşmeyen bir plan değil. Yetkililer gönderinin devamında sadece bir hatırlatma diyor. Cezaevleri otel değildir uyarısında bulunurken, özgürlüklerinden mahrum bırakılmış kişilerin insancıl ve güvenli koşullarda bakımını sağlamaya devam ettiklerini vurgulamış efendim. Tuhaf bir hata yani. Hani bir yerde evet konaklamak için yer arayabilirsin, oradan Google'a sorabilirsin, ne bileyim haritalara bakabilirsin ama hani oranın da bir hapishane olduğunu anlamamakta ne bileyim çok da samimi gelmiyor insana.

Yılların şarkısı. 96'ya kadar gittik. Asya Oyalama Beni radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namüşerayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım ve bakınız. Evini satmaya çalıştığı zemin altından 120 yıllık sır çıktı. Peki evi sattıktan sonra mı, satmadan önce mi? Yo, mesela düşün, bir ev alıyorsun. Ne bileyim, evde tadilat yapacaksın. İşte bahçesi mahçesi var diyelim. Bakıyorsun öyle acayip bir şey çıkıyor yani. Hazine. Burada mesela evin eski sahibinin bir şey hakkı olmuyor değil mi? Sen satın almışsın tapusuyla beraber. Vermem ki. İngiltere'de evini yenileyen, ha bu satmamış daha, yeniliyor. 26 yaşındaki Goodwin, zeminin altında gizlenmiş 100 yıllık bir zaman kapsülü buldu. Bu milletten neler çıkıyor ya. Biz kazıyoruz poşet. Bildiğin poşet yani. Kutudan 1901 yılına ait madeni para, eski gazete küpürleri, İncil, mektup ve farklı dönemlere ait eşyalar çıktı. Vay arkadaş. Bak, İngiltere'de yaşayan 26 yaşındaki Goodwin, Victoria döneminden kalma evinde yaptığı çalışma sırasında geçmişten gelen şaşırtıcı bir keşfe imza attı. Bak, Avrupa'da bunlar çok oluyor. Demek ki Avrupa'da hani eski bir eve sahipsen, tarihi yani baya baya eski bir eve sahipsen arkadaş, oraya bir kurcalayacaksın. İşte bahçesini mahçesini böyle zemin etüdü yapacaksın. Goodwin evinin altında 1900'lü yılların başına ait bir zaman kapsülü buldu. Goodwin tamam 4 yıl önce neyse Victoria döneminden kalma sıralı bir ev satın aldı. Yıllar boyunca evin altında gizlenen zaman kapsülünden habersiz yaşayan Goodwin gerçeği tesadüfen öğrendi. İşte bak, tesadüfe bırakmayacaksın. Böyle eski bir ev aldığında, özellikle bak Avrupa'daysan bir kurcalayacaksın abi, durumu o ya. Hep çünkü böyle eski evlerden çıkıyor. Sır Facebook Marketplace üzerinden eski bir masa satışı yaptığı sırada ortaya çıktı. Masayı almak isteyen bir kadın Goodwin'in adresini öğrenince evin kendisine ait olduğunu söyledi. Kadın evin 1890 yılında inşa edilmesinden bu yana ailesinin mülkiyetinde olduğunu ve 2007 yılında sattığını dile getirdi. Ne oluyor, bir dakika, bu şey mi, ilandan bulan kadın eski sahibi miymiş evin? Eski sahibi yıllar sonra geri döndü diyor. Abi nasıl bir şeydir bu? Bundan iki sezonluk dizi çıkar ya. Senaryoya bak. Goodwin evin daha sonra birkaç kez ev değiştirdiğini belirtmiş. Eski sahibi evi ziyaret ettiğinde yıllar içinde yapılan değişikliklere rağmen bazı orijinal detayları fark etti. Ardından merdiven altındaki dolabın yakınında bir zaman kapsülü olduğunu söyledi. Bak, eski sahibi geliyor, diyor ki merdiven altındaki dolabın yakınlarında bir zaman kapsülü var diyor. Tamam, sen niye almadın onu? Biz efendim öyle evi o şekilde bıraktık. Zaman kapsülünü özellikle de dokunmadık ona. Yeni sahibi bulsun da biraz heyecan yaratsın diye. Eski sahibinin ayrılmasının ardından Goodwin kapsülün hala durup durmadığını görmek için döşeme tahtalarını kaldırdı. Zeminin altında bulunan kutunun içinden 1901 yılına ait bir kuruş, bir olsun, bir şapka, eski gazete küpürleri, bir efendim tütün mamulleri paketi, bir incir ve bir mektup çıktı. Goodwin kapsülün zaman içinde farklı dönemlerden izler taşıdığını söyledi. İçindeki bazı eşyaların hava koşulları nedeniyle zarar gördüğünü ve bazı bölümlerin okunamaz hale geldiğini belirtmiş. Kutunun içinde 2007 yılına kadar uzanan gazete küpürlerinin bulunması son eklemelerin o dönemde yapıldığını gösterdi. Ha, evi her alan o zaman bir şey mi ekliyor oraya? Sen mesela şimdi satın aldın zaman kapsülü, orada sen de içine bir şey bırakacaksın. Satmadan önce yeni sahibine bırak. Aman. Bak zaten öyle yazmış orada. Yeni sahibi de zaman kapsülüne ekleme yapacak. Öyle bırakacaksınız yani. Demek ki değersiz şeyler bunlar. Çok önemli şeyler değil. Hani sırf nesilden nesile aktarılsın diye. O olur. Mesela hani böyle bulmuş olduğu o madeni para falan değerli bir şey olsa direkt alırdı. Zaten bir kuruş yazmış yani. Bir hadi o zamanın bir kuruşu şimdi kaç lira olsun? Yani hesap et. Mesela böyle fantastik bir durum ortaya çıkmış. O da artık zaman kapsülüne ekleme yapacak. Ondan sonra yani satmadan önce bunları yapacak. O şekilde yeni sahibine devredecek. Peki, hayırlı olsun.

0: Reklam. Reklam.
1: Euro Repar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
7: Radyo
6: Sahil. Tam 95'te.

Hacep Kan olanlar olduğuyla radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve yine burada namütünahi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenayi muhabbet.
1: Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

başa. Hep bir telaş, azıcık yavaş geçti ömürler boşa.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0000.
0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

sadece bir bir takvimlerden. Tutamam zamanı kayar teker teker elimden. Alıyorsun insanın

0: başında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Hadi gel.

ama dönemezsin. Eğer ben seni affetsem, geceler seni affetmez. Gözyaşlarım affetmez, gururum seni affetmez. Sen kesip eğlenirken seni bekleyen o çocuk affetmez. Ben deriyip giderken buna şahit dostlarım affetmez.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
6: Radyo.
5: Radyo Sahil. Tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: Körfez'in en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.

artık hiçbir şeyden emin değilim. Çocuk kaldım. Sana çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.
1: Rocky, what's going on?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

ister evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
1: Tutun seni hatırlatan anılarımdan bana kalan arsız rüyalardan belki sonu hazırlayan gelgitlerimdi başaramadım.

0: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 53 33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 629-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: Aynı sözler söylediğin hep boş sözler.
0: Sana nasıl anlatsam bilmem.
1: Kolay sözler.
0: Okumaya doyamadığım bir aşk öyküsü gibisin.
1: O her günkü sudan sözler, boş vaatler.
0: Dünüm, bugünüm.
1: Daha

0: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
1: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
0: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: İşte kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibi.
1: Ne romantik bu sözleri, çok dinledim.
0: Duyguların en güzeli ümidim.
1: Çok dinledim.
0: Ne olur dinle beni.
1: Hepinizde aynı taktik, aynı yalan.
0: Yasak rüyalarımın kadını.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Reklamlar bitti.
3: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: yokken gezer gibiyim, sana deliyim.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soullar,
2: en güzel soullar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

kendi halime beni. Vazgeçelim bu sevgiden, unutalım her şeyi. Severek ayrılalım, aşka hasret kalmayalım.

Sevmemiştim kimseyi seni sevdiğim kadar. Çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ızdırağa sarılmak? Bu yol mutluluk yolu, tek çaremiz ayrılmak. Sevmemiştim ki

yaşımı. Aşk diye taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara vurdum başımı. Ölmeden diktirdim mezar taşımı. Sonunda sevmeye tövbekar oldum.

tövbekar oldum. Sevgilim akıttı hep gözyaşımı. Dağlara taşlara sordum aşkımı.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

0: yer de geçer, denizler de geçer, seyreden güler de geçer.
1: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar,
2: en güzel soğlar
1: Radyo Sahil'de.
2: Radyo Sahil'de.

Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oyunu yapmak, yalan söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda uyumamak. Kimse ölmesin diye kimsenin aklında her sevdalı verdiği sözü geri alacak. Güneşi, ayı, hatta hiçbir tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Unuttu dediler, hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler, bir anlıkmış dediler. Kırıldım yar. Aldatıyor dediler, aldırmıyor dediler.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Anlamadım, farkına varmam, çok zaman aldı sanki musallat.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

pişmanım alın yazın. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Sen neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz? Sen göçe, bense aşka aşığız. Bu yüzden anlaşamıyoruz. İçime de koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Sevgilim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

de her doğar aşkla yeniden. Gelir geçer ne sevdalar, değişir her şey, değişir insan. Seneler sonra utanır herkes bu boş anlamsız

Hayatın ne anlamı var yanımda sen olmayınca? Yaşamanın ne tadı var?

aşkın hasret çölümden. Bir gözyaşı gönlümden, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkın hasret çölümden. Bir gözyaşı gönlümden, yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca basıl çekme kadere, ah. Yazan yazsın bana günah.

ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır, yanımda sen olmayınca. Bence ölüm ayrılıktır, sensizliktir, yalnızlıktır. Her nefesim hıçkırıktır,

0: ben. Bir gözyaşı gönlüm ben. Yaşayan bir ölüyüm ben. Yanımda sen olmayınca aşkın hasret çölüm ben. Bir gözyaşı gönlüm ben. Yaşayan bir ölüm ben. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah. Gecelerim olmaz sabah. Yanımda sen olmayınca nasıl çekmem kadere ah. Yazan yazsın bana günah.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

kalbimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilmediğim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.